0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız efendim. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Ekim'in neredeyse ortasına geldiğimiz zamanların içerisindeyiz. Güzel bir hava, geç aydınlanan bir hava. 06.56 evet 06.56'da gün doğumu başlıyor ki bugün geçtikçe geri geri gidiyor. Yakında karanlık yine bizlerle beraber olacak diyorum ve hemen şöyle birlikte bir hava durumuna bakalım. Hava durumumuzda neler varmış? Efendim şu anda 11.7 derece parçalı bulutlu güneşli bir Ankara havası var. Kaça kadar? 12'ye kadar. 12'den sonra gök gürültülü sağanak yağışlı bir Ankara gözüküyor bugün için. Bu hafta için hep gök gürültülü sağanak yağışlı bir Ankara gözüküyor. Bugün için maksimum sıcaklığımız 25. Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı 22, çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı 21, perşembe gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve cuma gök gürültülü sağanak yağış 17 olarak şu anda meteoroloji bize verileri vermiş. Yani diyor ki bu hafta hep yağmurluyum, onun için ne yapıyorsunuz? Dışarı çıkarken kapınızı bacanızı kapatmayı asla ve asla unutmuyorsunuz. Yanınıza şemsiyenizi alın, yolunuza bakın diyorum ve çok güzel bir şarkıyla günaydın diyeceğim ama onun öncesinde bugünkü konumuz, şu anda WhatsApp hattımız cumadan beri çalışmıyor. Üzerinde arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor ama maalesef çalışmıyor. 0312 985 0886'dan canlı bağlantıyla görüşlerini aktarabilirsin bana sevgili dostum, hepinize diyorum. Ve geçmişten günümüze ne özledik? Siz konuşun, ben de sesiniz olayım diyorum. Tekrar ediyorum, geçmişten günümüze ne ya da neler özledik? Bununla ilgili canlı bağlantı numaramız 0312 985 08 886. Eğer program içerisinde WhatsApp hattı düzelirse tekrar sizinle bağlantı ne yapacağız? Tabii ki buradan kuracağız. O zaman Cem Belivi gelsin. Tüm Radyo Karadeniz dostları içindesin ki günaydın sevgilim desin.

Evet sevgili dostlar, dün hafta sonunu maalesef Manisa'dan gelen haberlerden dolayı kötü bitirdik. Otoyolda geri manevra yapan otobüse çarpan arkadaki tırdan kaynaklı olarak 11 tane can hayatını yitirdi. 11 vatandaşımız hayattan koptu. Bırakın otoyolu, ara sokaklarda bile geri geri gelmenin tehlikeli olduğu bir ortamda, otobanda koskocaman bir otobüs geri geri geliyor ve tır otobüsü görmüyor çünkü tam dönemeç tarafında. Ondan sonra da otobüse vuruyor ve otobüs devriliyor. Yani nasıl, ne diyeceğimizi şaşırıyoruz inanın, bu tür şeyleri aktarmakta, neler söyleyeceğimizi, neler acaba dikkat etmeliyiz, üzülmemeliyiz için insanlar diye, ama her şeyi açık açık zaten haberlerde görüyorsunuz. Yani o kadar üzücü ki 11 tane can hayattan koptu. Yolu kaçırdığı için geri geri gelmeye çalışan bir şoför tarafından maalesef ki. Yolu kaçırdıysanız ileriden dönün. Çok mu önemli? 10 kilometre sonra dönün, 100 kilometre sonra dönün. Çok mu önemli? Yani otobanda tırda geliyor, kamyonda geliyor, otobüste geliyor, arabada geliyor, motosiklette geliyor. Değil mi? Çok mu önemli yani geri geri gelmek? Hiçbir zaman ne ana yollarda ne otobanlarda lütfen kaçırdığınız yol için geri geri gelmeye çalışmayın. Çok görüyorum öyle şu anda, her yerde bütün çevre yollarında kaçırıp geri geri gelmeye çalışan insanlar var. Çok önemli değil ki. Ne kendi canınızı ne de başkalarının canını riske atmak kadar kötü bir şey olamaz. Onun için siz olun, bu hareketi yapacağınıza. Tekrar ediyorum, 100 metre, 1000 kilometre, 10 kilometre, 100 kilometre hiç fark etmez. Nereden dönülüyorsa oradan dönün. Ne kendi canınıza kastedin ne de başkalarının.

Evet sevgili dostlar, hafta sonunuz nasıl geçti? Hafta sonu keyifli bir hava durumu vardı. Yağmur yoktu ama şu anda biraz evvel belirttiğim üzere mutlaka ki hepiniz önlemlerinizi alacaksınızdır. Bu hafta cumaya kadar gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor. Her zaman ne söylüyoruz? Yağmur bereketinle gel, asla felaketinle gelme.

Evet sevgili dostlar, WhatsApp'ımızda sıkıntı olduğu için katılamıyorsunuz ama canlı bağlantı eğer isterseniz, benim sesim şu anda güzel çıkıyor ya, konuşurum heyecanlanmam derseniz arayın 0312 985 0886. Şu anda tampon tampona trafikte ilerleyen tüm dostlara ne diyoruz? Sağlıkla sıhhatle, kazasız belasız işinize gidin diyoruz. Çünkü gün geçtikçe zaten trafik artıyor, artmaya da devam ediyor. Sakin sabırlı olmakta fayda var. Benim geçmişten özlediğim mesela ne biliyor musunuz? Sobanın çıtırtısında sabah kahvaltısı yapıp o maşanın üstünde, maşa nedir bilir misiniz? İnternet yazın göreceksiniz. Bu sobayı, kömürü karıştırmaya yarayan demir çubuk. Böyle aynı şey gibi düşünün, cımbız gibi düşünün. Böyle alıyorsunuz, oradan oraya koyuyorsunuz. Onun üzerinde ekmek kızartıp üzerine yağ sürüp yemeği özledim. Gerçekten. Aileyle tabii ki, tek başına değil, ailemle beraber. Özellikle çocukluğuma gitmeyi çok özledim. Keşke öyle bir imkan olsa da çocukluğumuza gitsek değil mi? O siyah beyaz televizyon zamanları, kumandanın olmadığı, gidip kendin tek tek basıp ayarladığın. Zaten 3 saat yayın olur. Onda da Necrefli Meşrepe diye bir ünlü bir maşrapamız vardı sevgili dostlar. Yayın kesilir, o maşrapa gözünün önünde saatlerce durur. Hadi tekrar yayın gelsin diye beklerdin. Bu günleri özledim. Çünkü çok samimi, çok içten, çok güzel ve çok çıkarsızdı. En sonu bence çok önemli. Çok çıkarsızdı. Nokta.

Evet sevgili dostlar, herkesin özlemle beklediği 15 yaş altı sosyal medya yasağı resmi gazetede yayınlandı ve bir aksilik olmazsa 1 Kasım itibariyle de yürürlüğe girecek. Artık sistemde kullanıcının kimlik bilgilerine yerine yalnızca 15 ve 18 yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilgi yer alacak. Platformlar yaş doğrulama belirteci başka amaçlarda kullanılamayacakmış sevgili dostlar, bilginiz olsun. Bu şu anlama geliyor: artık çocuklarımız gereksiz yerlerde ne olacak? Evet, olmayacaklar. Ebeveynlere kontrol yetkisi var. Yeni düzenleme ebeveyn kontrol araçları ile zorunlu hale getirmiş sevgili dostlar. Yani bir şey olursa ebeveyn de suçlu olacak. Onun için siz olun. Çocuklarınızın lütfen 1 Kasım 2026 tarihi yürürlüğe girecek olan bu yasayla ilgili hiçbir şekilde hallederiz, tamam kızım, tamam oğlum yaparız demeyin. Ve hiçbir şekilde de yapmayın. Çocuklarınızın tek uğraşı elbette ki sosyal yaşam olsun ama sosyal medya olmasın. Derslerine çalışsınlar, keyiflerine baksınlar. O sosyal medyada canlı yayın açmak vesaire falan şükürler olsun ki yasaklandı. Hakikaten ben şuna karşıyım. Bakın, ta başından beri bu radyoda 5. yılımıza girdik. 5 yıldır bunu söylüyoruz. Lütfen çocuklarınızın gereğinden fazla tablet, telefon, bilgisayar üçgeninde, internette, sosyal medyada gezinmesine müsaade etmeyin diye hep buradan konuşuyorduk. Sonunda dedik ki 1 Kasım 2026 itibariyle yasaklar geliyor 15 yaş altına. İnşallah bu süreçte hiç kimse sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde, sistemde sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde işler ve herkes sadece ilgileneceği konularla ilgilenir.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından tabii ki Murat Dalkılıç bizlerleydi. La Fontaine dedi. Şöyle bir haberlere baktım. Kayseri'nin Bünyan ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde gece 03.14'te yine bir deprem meydana gelmiş. Sarsıntının merkez üssü, tekrar ediyorum, Bünyan ve yerin 13.44 kilometre derinliğinde olmuş. Yani kısadan ise geçenlerde biliyorsunuz Adana bayağı üst üste sarsılmıştı. Şimdi şöyle bir Kayseri'yi yokladı. İnşallah daha Allah beterinden korusun diyorum. Beteri olmaz ve sıkıntı olmaz. Biliyorsunuz deprem çok büyük bir sıkıntı. Her iki çürük apartmanlarımız varsa ilk önce onlar yıkılıyorlar. Biliyorsunuz geçen hafta İstanbul'da 7 katlı bir binanın 3 katlı bir tarafı çökünce oradan bile 5 tane can hayattan koptu gitti. Allah beterinden korusun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Erol Evgin bizlerle, içimdeki fırtına diyor. Kime mi? Şu anda tampon tampona trafikte beni dinleyen ya da işinde, evinde kahvesini, çayını yudumlayan tüm dostlara gelsin.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen.

0: Evet sevgili dostlar, şöyle gerilere geçmişlere gittik. Hani bugün hep böyle özlemden bahsediyoruz ya. Eski şarkıları da çok özlemedik mi? Bence özledik değil mi? Eskinin her şeyini, o saflığını, o temizliğini, o komşuluğunu, o insanlığını, insanların birbirine destek olmasını, çıkar ilişkilerinin artık olmadığı, yani mutlaka o zaman da vardı ama bu kadar yoğun olmadığı ortamları özlemedik mi? Cep telefonu yoktu, sohbetler vardı. Cep telefonu yoktu, beraber televizyon izlemek vardı. Cep telefonu, tablet, telefon, bilgisayar üçgeni yoktu. İnsanların paylaşımı vardı. Mesela şöyle söyleyeyim, bizim dönemimizde ansiklopedinin evinde olması çok önemliydi. Onun için ne yapardık biliyor musunuz? Gazetelerin kuponlarını biriktirir. Onları fasikül fasikül hiç böyle sektirmeden biriktirir. Ne yapardık? Ansiklopedi evimizde olmasını sağlardık. Neden mi? Verilen ödevleri araştırarak yapmak için. Eğer evde bulunan ansiklopedi de yoksa, o zaman komşumuza, komşumuzda yoksa, o zaman kütüphaneye gider, araştırır, tek tek ellerimizle onları yazar, öğrenirdik. Şimdi gibi kopyala yapıştır ya da yapay zeka muhabbeti gibi olmaz. Onun için yani şu anda yapay zeka zaten ileri safhalara gitmeye başladı. Çok da ciddi anlamda 2100 yılı için felaket senaryoları oluşmaya başladı. Daha şimdiden yapay zekanın açacağı felaketlerle alakalı. Onun için siz olun, yapay zeka yerine kendiniz çalışın, kendiniz araştırın, kendiniz öğrenin. İnanın daha kıymetli. Özellikle ezberciliği tamamen yok eden bu sistem çok daha kıymetli. Siz olun, bu yoldan gidin. Çünkü bizler bu yoldan giderek başarı, evet bu yoldan giderek başarı elde ettik. Öteki türlü ne oluyor biliyor musunuz? Hazır lokmayı anneniz üzerine şokelle sürüp ağzınıza ye oğlum ye kızım diye veriyor ya. Aynı onun gibi. Hazır lokma değil. Ekmeği bakkaldan alıp, şokelleyi bakkaldan alıp kendinizin sürmesi gerekiyor. Hazır lokmayı yemeye gerek yok. O tembellik, tembellik ve tembellikten başka hiçbir işe yaramıyor.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Evet sevgili dostlar, bugün Dünya Ne Günü biliyor musunuz? Birkaç tane var ama bir tanesi çok hoşuma gitti, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Dünya Yaşlı Çiftler Günü efendim. Evet, Yaşlı Çiftler Günü İspanya'da konuşulan birçok ülkede 12 Ekim neymiş? Dia de la Hispaniad diye öyle bir şey herhalde yazıyor, yanlış okumadıysam. İnsanların kültürel bağlarını kopmamasını sağlamak ve onların böyle hani yıllarca birlikte olduğunu keyifli hale getirmek için kutlanan bir günmüş bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Çiftler Günü olarak da asıl geçiyormuş, bilginiz olsun. Bu özel günde ülkenin gıda güvenliğini sağlayan ve ekonomiye önemli katkılar sunan tüm çiftçileri. Evet, çiftçileri de kapsıyormuş. Dünya güzel bir gün kutluyor diyelim. Bir tane daha bir gün var, bakalım o gün ne? Hemen şöyle bakıyorum. 12 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Özgür Düşünce Günü'ymüş sevgili dostlar. Ne kadar güzel değil mi? Özgürce düşünebilmek, düşündüklerini ifade edebilmek, insanlarla rahatça konuşabilmek, keyif almak. Bence çok önemli bir şey. Bilimsel yöntem ve mantıksal akıl yürütmeyi temel alıyormuş bu günün özelliği sevgili dostlar. Aynı zamanda dogmatik düşünceye karşı meydan okur ve şüpheci bir duruşu desteklermiş bu gün. Efendim, Dünya Özgür Düşünce Günü kutlu olsun diyorum. Ve hani hep söylüyoruz ya, dünya güzel, tatlı, efendi, sakin erkekler günümüzde bir gün olacak. Onu da ben buradan ilan edeceğim size diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Kim mi geliyor? Tabii ki Mustafa Sandal geliyor. Diyor ki tesir altında diyor. Ardından reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Onun için hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Sizsiz olun. 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde bizle kalmaya devam edin. Çünkü konumuz her ne kadar WhatsApp katılımı olmasa bile, çünkü bugün de WhatsApp'ımızda sıkıntı var. Teknik ekip çalışıyor. Demek ki büyük bir arıza var.

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmran Isı ve Su Dünyası.

Deniz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Sevgili dostlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. İkinci saatimize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Saatlerimiz 8.07'yi gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Urçun Gülmek Dönenciler'in hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Evet, bugün konumuz geçmişe özlemden bahsediyoruz. WhatsApp numaramız şu an için aktif değil, bir sıkıntımız var, teknik gidermeye çalışıyor. Ama canlı bağlantıyı 0312 985 0886'dan yapıp geçmişe olan özleminizi benimle paylaşabilirsiniz. Biz de dinleyicilerimize duyurmuş oluruz diyorum ve çok güzel bir şarkıya geçmeden önce bugünkü hava durumuna şöyle bir göz atacağız. Çünkü bu hafta hava durumu geçen haftaki gibi olmayacak maalesef. Bayağı bir geriye düşecek. 7-8 derece birden geriye düşüyor hava durumu. Bugün saat 12'ye kadar parça bulutlu güneşli bir Ankara'mız var. 12'den sonra gök gürültülü sağanak yağış başlıyor ve cuma günü dahil olmak üzere hiç durmadan devam edecek. Ama hiç durmadan derken yani hep her gün gök gürültülü sağanak yağış anlamında. Bugün maksimum sıcaklığımız 25 derece. Salı günü 22, çarşamba 21, perşembe 17 ve cuma 17. Hepsinde de gök gürültülü sağanak yağış var. Diyoruz ki bereketinle gel, felaketinle gelme diyoruz. Nokta.

Evet sevgili dostlar, geçmişe hani yönelik özlemlerimiz var diye konuşuyoruz ya. Mesela ilk olarak ne dedim? Sobanın çıtırtısı dedim ya. Hakikaten sobanın çıtırtısının yanında siyah beyaz televizyon zamanını özledim. Neden biliyor musunuz? Filmlerin bir saati vardı. Mesela pazar günü sabah 10'da mutlaka her pazar sabah 10'da kovboy filmi oynanırdı. Akşamları dizilerin saati belli olurdu. Gündüz mesela gazete alırsanız eğer o günün ya da o haftanın ne yaparlardı? Dizilerini vesaire sinemaların hepsini yazar, ona göre o saati beklerdiniz. Belli kanallar vardı. İlk başta TRT ile başlamıştı. Ondan sonra 1-2-3 diye gitti. Ondan sonra özel kanallar hayatımıza girmeye başladı. Ama o zamanlar çok değerliydi. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı, böyle istediğiniz filmler vesaire falan ulaşamıyordunuz. Ne verilirse o vardı elinizde. Oradaki artan zamanı ailenizle geçiriyordunuz. Çocuklarınızı daha iyi tanıyordunuz. Çocuklarınızın duygularını, düşüncelerini daha iyi anlayan bir anne babaydınız. Şimdi tablet, telefon, bilgisayar üçgeninde, televizyon dörtgeni diyelim hatta dörtgeninde, çocuklarımızın hissiyatlarından o kadar uzağız ki. Okulda ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir hayat geçiriyorlar, bilgisayarda nerelere gidiyor, bunlardan çok ama çok uzağız. O zamanlar annelerimiz bizimle daha çok ilgilenirdi. Çünkü gerçekten bu üçgen, dörtgen yoktu. Sadece akşam soba çıtırtısı ve varsa evimizde radyomuz, varsa evimizde televizyonumuz vardı. Çok eskilere gittim belki. Diyeceksiniz ki ya onlar geçmişte kaldı. Geçmişte kaldı ama o zaman şimdiki okullara yapılan sıkıntılı baskınların hiçbiri yoktu. Akran zorbalığı vesaire falan hiçbiri yoktu. Bunu unutmayın. Şimdi çocuklarımız anne babalardan uzak olduğu sürece bunlar artmaya başladı. Sadece ben değil ki, bunu herkes söylüyor.

0: Evet sevgili dostlar, bir de aklıma şöyle bir şey geldi. Dün hatta bununla alakalı bir reklam izledikten sonra sevgili eşimle beraber sohbet ediyorduk. Diyor ki reklamda, bir çamaşır makinesi reklamı, istediklerinizi güncelleyerek, bakın makinenizi güncelleyerek istediğiniz programları ekleyebiliyorsunuz diyor. Yani makine büyük bir ihtimalle yapay zeka ile donatılmış, hangi programı nasıl istiyorsan ona göre ekliyorsun ve tek bir program üzerinde ya da birkaç program üzerinde makine kalmayıp kendini yenileyebiliyor. Bundan güzeli var mı? Doğal olarak yok. Bizim zamanımızda nasıldı biliyor musunuz? Merdaneli makineler vardı. Merdane makine döner, içine sıcak su atarsın, ondan sonra toz deterjanını atarsın, çamaşırını atarsın, o döner döner döner yıkar. En sonunda sıkma kısmı vardır. Sıkma kısmında böyle çarşaf falan, artık kıyafet neyse, oradan sıkabildiğince sıkar, geri kalanını balkona, iplere asarsın. Öyle soğuklar olurdu ki, çok sıkılmadığı için ve balkona astığınız için kazaklarımız ya da astıklarımız donardı sevgili dostlar. Gerçekten bakın, donardı. Kazak da donardı, gömlek de donardı, onlar donardı. Ve o evin kokusu nasıl olurdu biliyor musunuz? Deterjan kokusuyla dolardı. Hiç sevmezdi kokuyu, çünkü eve gider gitmez her tarafı sarardı. Ama inanın o koku etrafı sarsa bile mutluluk kokusu o kokuyu yok eder, ortadan kaldırırdı.
1: Zerler içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Güzel.

Evet sevgili dostlar, hepimiz kendimize göre güzeller içinden bir güzel seçiyoruz, kalbimizi veriyoruz ve ondan sonra da evleniyoruz. Yine evlilikler, düğünler devam ediyor sevgili dostlar. Özellikle şu aylarda biraz daha hesaplı olduğunu düşünerek insanlar evleniyor. Mesela geçenlerde bir düğün vardı, şöyle bir şey oldu kafamda. Yaklaşık herhalde Temmuz ayındaydı. Temmuz ayında bir akşam bir arkadaşımın, dostumun düğünü vardı. Öyle bir yağmur vardı ki Temmuz ayında, düşünsenize, düğün yapmak istiyorsunuz ve inanılmaz bir yağmur var. Yağmurdan göz gözü görmüyor. Bir arı duruyor orada işte. Ne oluyor? İnsanlar oynuyor, hopluyor, zıplıyor. Ama dün akşama bakıyorsunuz. Dün değil evvelsi akşama. Ekim ayındayız. Ekim ayın o zaman 10'undayız. Ve çok güzel bir hava. Hiçbir şekilde bir yağmur yok. Hani bu bir şans meselesi ya. Ekim ayında yağmur yapmayıp güzel bir havayla evlenmek. Ya da tabii ki Temmuz ayında yağmura yakalanıp çamurun içerisinde. Ama o kadar güzeldi ki, o kadar keyifliydi ki, hiç kafalarına takmadı gelin ve damat. Orada oynadılar. O gelinlik inanın çamur içinde kaldı. Hiç önemsemediler. O anın tadını, o anın keyfini çıkardılar. Bunu neden anlattım biliyor musunuz? Hiçbir zaman moralinizi ufak şeyler için bozmayın. Her zaman kendinizi yüksek tek tutmaya çalışın. Arabesk yapı her zaman size zarar verir. Ama moralinizi yüksek tutmak, gülmek, insanlara pozitif enerji verip pozitif enerji almak size o günü, o yılı mutlu, mesut ve keyifli geçirtir. Çünkü devamlı karamsar olmak insanın ömründen de götürüyor. Ne diyoruz? Karamsar olma, mutlu ol. Nokta.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.28 oldu. Birazdan reklamlarından tekrar birlikte olacağız. Hiçbir şey almıyorsunuz ama reklamlara girerken çok güzel bir şarkıyla ne yapıyoruz efendim, ara vereceğiz. Ajda Pekkan gelecek ve diyecek ki hoş görsen kalbimi diyecek. Ardından reklamlar, sonra hiçbir yer almayın.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Barış Manço bizlerleydi. Programın ismini taşıyan Dönence şarkısının 2025 remixiyle bizlerle oldu. Ne diyoruz? Çok güzeldi. Yüreğinize sağlık. Kim yaptıysa bu remixi diyorum ve hemen çok güzel bir şarkıyla devam edeceğim. Ama onun öncesinde şöyle bir bakıyorum. Futbol eskisi kadar mesela böyle tat vermiyor, farkında mısınız? Hayatın keşmekeşliği, geçim derdi, geçim sıkıntısı vesaire futboldan insanları biraz daha uzak tutuyor sanki. Eskisi kadar konuşulmuyor, eskisi kadar sohbet edilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü kimle konuşursam konuşayım hiç futboldan bahsi olmuyor. Önceden futbol ağızdan düşmezdi. Ama o bile hobilerin arasında, seyretme hobisi, konuşma hobisi diyelim, onların arasından bile eksilmeye başladı. Çünkü insanlar artık birbirleriyle bir şey paylaşmaktan uzak kalır oldular. En büyük sıkıntı da zaten bu. Konuşmamak, sohbet etmemek, hali hatır sormamak. Aç mısın, tok musunu geçtik.

Evet sevgili dostlar, özelden çok fazla günaydınlar, yayınlar diyenler var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum ama bir tanesi var ki onu okumak istiyorum özellikle. Sevgili Müfit Hanım diyor ki, Burçin Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben insanın kendisini özledim. Evet, nokta demiş. O da benimki noktayı kullanmış. İnsanın kendisini özledim. Yani insanlığın artık gerçekten farklı bir boyuta geldiğini ima etmiş ki haklı. Hani önceden hani derlerdi ya, komşun aç ise sen tok yatma demişlerdi. Ve komşumuzla uğraşırdık ya, iyi mi kötü mü, durumu nasıl, hasta mı, ses çıkmıyor, acaba bir sıkıntı mı var diye hep böyle üzerine titerdik ya komşumuzun. İnsanlık hani ölmedi derdik ya, işte insanlık sınıfta kaldı, ölmedi ama sınıfta kaldı dediğimiz zamanlardayız maalesef. Kimse kimsenin derdiyle uğraşmıyor çünkü herkesin derdi başından aşkın diyoruz ama derdi başından aşkın olmayanların da, özellikle parayla uğraşanların da insanlıktan ne yapmışlar efendim, uzaklaştıklarını hissediyoruz. Onun için sevgili Müfide'nin de mesajına teşekkür ediyorum, insanları özledim diyor. Özellikle eski insanları, varıyla yoğuyla sadece kendisi için değil, etrafındaki insanlar için, sevdikleri için de çaba sarf eden o insanları ben de çok özledim.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.56 oldu ve bugünkü programın da son arasına girdik. Evet, Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne köşesine gelmeden önce hemen bir haber vermek istiyorum. Mutlaka ki hepiniz sevinmişsinizdir. Ben de çok sevindiğim için bu haberi vereceğim. A milli takımda biliyorsunuz Montella devri bitti. Ama Allah bilir bu adama ne kadar tazminat verildi. Bu kadar bizi başarısızlıkla...

çekti gitti ve bir daha da gelmesin vallahi, gitsin kendi ülkesinde, kimi başarısız yapıyorsa yapsın diyorum. Ve hemen şöyle bakıyorum, Ankara'da pazartesi günü olmasına rağmen 3 tane konserimiz var. Neymiş? Hirai Zerdüş Göğe Bak Benimle konseri varmış Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Strauss Konsert Show varmış CSO'da Ankara'da. Ve Potreler konseri varmış If Performance Hall Ankara Tunus'ta. Yani bugün 3 tane konserimiz var sevgili dostlar. Bakalım tiyatroda nelerimiz var, birlikte bir göz atalım istiyorum. 3 tane de tiyatromuz var, ne kadar güzel. 6 tane etkinlik. Ankara böyle şaşırdı herhalde. Çünkü normalde pazartesi günleri hiç etkinlik olmuyordu. Sefiller adlı oyun var Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre Kültür Sanat Merkezi'nde. Kürk Mantolu Madonna var Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde. Ve Beyaz Geceler adlı oyun var Çankaya sahnede. 3 konser, 3 tiyatro, 6 etkinlik, Ankaralılar buluşuyor. Yüreğine sağlık diyorum Ankara'ya. Yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinde Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde buluşmak üzere diyoruz ki sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın. Şimdi Cem Adrian ve Hande Mehan bizlerle, sen benim şarkılarımsın diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6'da abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar. Çeyrek

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Aldım.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sevgili dinleyenler, haftanın ilk gününden, pazartesi enerjisinden herkese kocaman bir merhaba. Ben Götekbaş, Radyo Karadeniz 88.6'da müziğin rengiyle karşınızdayım sevgili dinleyenler. Burası 88.6. Kimimiz hafta sonunun bitmesini üzülüyor, kimimiz yeni haftaya yapılacaklar listesiyle başlıyor. Ama ne olursa olsun pazartesi sendromuna teslim olmak yok. Çünkü güzel bir şarkı bazen en güzel kahveden bile daha iyi geliyor sevgili dinleyenler. O zaman diyorum ki haftaya güzel bir enerjiyle başlayalım, modumuzu yükseltelim, sesimizi açalım, yüzümüzü güldürelim diyorum. Müziğin renginde buluştuysak bu hafta rengarenk geçecek demektir diyorum. Ben Gültekbaş, siz Radyo Karadeniz 88.6'da kalın, müzik hep bizimle olsun diyorum. O zaman şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Lara geliyor. Lara'dan katmer katmer sizlerle birlikte olacak. Gelsin mi diyorum? Bence gelsin. O zaman geliyor.

frekansımızı yeni açan dinleyicilerimiz için hemen şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi ise sırayı Hümeyra'ya bırakıyorum. Ey sevgili sevgilim diyor ve geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi.

0: Fatih Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, reklam arasından sonra tekrardan Gülsek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Mithat Körler sizlerle birlikteydi. Seviyorum, sevdim Allah dedik sevgili dinleyenler. Şimdi ise Demet Akalın gelecek. Demet Akalın diyor ki farkında mısın? Bu arada sevgili dinleyenler, Ankara'da sabah böyle güneş bizi selamlarken şu an artık siyah bulutlar bizi selamlıyor. Biraz önce hafiften atıştırdı, bir güneş açtı, sonra tekrardan kapandı. Galiba farkında mıyız bazı şeylerin? Bakalım Demet Akalın farkında mısın diyor, geliyor bakalım dinliyoruz.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Demet Akalın'la birlikte farkında mısın dedik. Evet, şöyle güzel bir Ankara gününden devam ediyoruz. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Hemen şöyle yeni açan dinleyicilerimiz için istek hattımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi ise Aylin Coşkun geliyor Sinsirella sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Aylin Coşkun'la birlikte aslında o bir Cinderella, içinden de Cinderella dedik sevgili dinleyenler. Şimdi ise Zinet Sarı ile birlikte Bana Da Söyle diyeceğiz. Bakalım bize neler söyleyecek, geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Zinet Sani ile birlikte bana da söyle dedik sevgili dinleyenler. Evet, hemen şöyle diyorum ki sıradan bir şarkıyı sevgili Metin Bey'e armağan etmek istiyorum. İbrahim Tatlıses var. İbrahim Tatlıses'ten Yuh Yuh geliyor sevgili dinleyenler. Gelsin mi? Bence gelsin.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545, 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: baktan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Gel dünyanın gör halini, yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret, benim senden sonraki halim.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay elden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da

İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesimle ürperirim. Demir kapının hep açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynatmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Hadi çık yollara. Hadi gel bana dön. Hadi, hadi dindir içimdeki sancılar. İnan istemedim bu kadar hiç kimseye. Hadi söndür tenimdeki yangınları.

Canlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmesin biliyorum, ama ben çok çok pişmanım.

Hiç kimseyi sevmemiştim böyle delicesine. Hiç kimse için ağlamadım böyle ölürcesine. Her kalpte çiçekken senin kalbinde buket olmak istedim. Bilmem ki neden çektin gittin. Nerede bulurum seni? Hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende. Kimselere diyemedim, adım saklı kaldı bende. Hiç kimseye diyemedim, adım saklı kaldı bende.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

O gün ben seni gördüm, selam vermek istedim, yüzünü yana tuttun. Söyle yıllardan beri kalbimizin bir duyup bir vurduğu yılları hani ne tez unuttun. 5 yılda gözümüzden akan o kanlı seller bir selama değmedi. Hiç yüzüme bakmadan yanımdan nece geçtin. Sen aşkın selamını korkuya mı dekiştin? Yoksa sen öz ahdine, ilgarına ak oldun. O kadar yakın iken bu kadar uzak oldun. Şirin gülüşlerimiz, acı figanlarımız bir selama değmedi. Kaygılı anlarımız, kaygısız anlarımız bir selama değmedi. Sen ne yaptın bir düşün. Yalnız şimdi anladım, ah, sen daha benim için el yetmez bir çiçeksin. Yaşanmış günlerimde geri dönmeyeceksin. Kop ey tufan, es ey yel, hezan olup dökülüm, düz 5 yıl üregimde beslediğim mehabbet bir selama dekmedi. Bir günlük hasretimi çekebilmeyen gülüm, ya ne oldu? Bu hasret bir selama değmedi. Gittin, ardından baktım, can ayrıldı canımdan. Sen ne de itinasız gedebildin yanımdan. Ah çektim, başım üstte yarpaklar esti, gülüm senin kalbin esmedi. Ardına da bakmadın, niye senin yolunu muhabbetin kesmedi? Kazancımız de bu mu? Denilmemiş o selam elvedamız oldu mu? Sen mene zulüm eyledin, mene zulüm yaraşır. Bir selama değmeyen aşka ölüm yaraşır. Bir selama değmeyen...

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.